0: Altın mürün bir beyazın tehli, ya düşüştün bir beyazın tehli, kefenkirin bir beyazın tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser daran bir darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçeğe ve maha sahilde kirin bir beyazın tehli, pişte hamdada kirin bir cakiza çağırda salih bu garubu khenli. Her sali daha berdil kadir emi buştu acaya kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her sali emi tamam zevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yeke pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi. Çağ ve kirli bismi tehli çapil direci porke cenab kandile gerdene ziravi şeyde ayeli. Gidiye gel o ve ismiye hafkuniye mesel muharabu avete hebu tecbuna rami sana ki dani asekir verdiyeli. Tusir bi geysali hafşalemi tamam vazir rami sana gezite de khazim qaribi. Gari miskini harami meri kharabdadır gavri etu nahili.
1: Hafşalemi tamam ve hafkuniye mesel muharabu avete hebu tehdu azri jibuna rami sana ki kir verdiyeli. Gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

aynan dibin kebire sağda ve şirin. Ezgirtiye runahiye bu azadiyeme. Kavra ver bir müyemin ver bir davası ve ezebimi. Ezgirtiye jiber runahiye bu azadiyeme. Ez haram adile dayikame. Ez Hüseyin'e zerifirazam. Jibu bir anina şehidim.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Rabo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Kurdu Kurdistan'a. Uçma forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Van doza tabernedin. Zilan. Ari Zilan.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigaba gelime ev guhdar kirin jhev bipirsin lew dinava zmani mekevi be axaftin zor başı.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

buraya çağırma. Bakın ya dedi la işaret edersin. Hadi düşüme dedi dersim hacı edin. Düşüme dersim hacı olayım. Ne dişe ezeri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açım edeceğim ya da acıydı Türkiye mi diye kefen zirahı çabı gül hafız mı teyli çapıl bireyce porke jana kandila. Gerdemde racı ota kondarayan tabi çartıyla yapıldım ise aşka faizli bir femir atar atıydır fazla bir adı fırı kemin ebesi ihvabi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril yana ve vahmeti ile terzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdin ekhaf kap geber kuhara le kerem kim geli havalı okur no çıkavurin. Mücid ve tereddüt ve bağırak ve diyem şemine hiyalu kımakin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Ahle, arabe bir sırası bir rabine bayi kurul bayi şer kurul bayi dar bir çöpür rasime tegimine. Aziz şümünü cemiyan gaziyet acem emdiye kapın zirafe çöpün zirafe forkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyalu khama kaderu mere kader de kul hatırlı cemme. Be zalim etsin zani gel o resmin eferiydi rabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heysir avdali ve der imana fahvetteme gel o resmin emre de sehvavidin ağır resul ya. Mesel kadar tavan dedi kim rami şahane gildi mekulü yana ve vahmeti ve terzi ezi hakimi şemine zarı bile kerem kim. Le arabe nizan misil ve terez üteriz bağlı rakut yimsemi da hiyal ve esmin yemi derdi kulbu hiyal ve cihazı kımme uvaydil. Ah uvaydil dil uvaydil. Ben kuramayı istedim.

gelsin, malem harap. Eydil bera, gerdan vatif, veyna zıkka, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim, malem harap. Eydil bera, gerdan zucac, veyna zıkka, misle zucac, kamet ji

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigava gelik me ev guhdar kirin jihav dipirsin lew dinava zmani mekevi be axaftin zor başi.

gözüm alem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy sur dera min

0: Ersin'i dinlersin'e hoş dinlersin'e var içim hani kan yamışım da kali kali zahri zahri ciddi gümme gümme biteri biteri tabi mamur içama bakın ya dedin abi şaret edes naz bu şüme deli desim aceliz cüme desim acorin nadi şeyleri lisele reklam rülüsünü yeke kurmanca yeke aceme yeke ezanı sonrası bir açımını cem yandan ciddi tırken mi diyeke benzeri abi çabı gülle bismi teyli çepil bireyce porkeje nalkan dile Gerdan der ajota kondar yan tabi chartili abdin sen aşka boy sibe ben mer tarat der bazı adı bir gemine de sey havi dina varış gülya. Mesel kula tavan dedi kim rami şanı gilde ve leve şekerin yana ve ahmedi ile tarzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ekhab khab ke ber buhara le kerem kim gel ya van oldu no çıka varın. Mesel ve tarız tarız bağır rakot yer şemle khiyal khamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Hab salimi tamam az heysir avdale ve der imane bavet deme gel o ve ismin emre de sehvavi dina ve resul ya. Mesel kuda tavan dedi kim rami şahane gildi me gülü ya nâve vahmedi ve der zeyde hakimi şemle ve arabi le kerem kim. Le arabi nizan müşür ve teriz ve teriz bavi rakû edip şemle ve khiyal ve ismin emre derdi kul bu khiyal ve cehde khemme veydil. Ah veydil dil ve heydil.
1: Ben kuramayı istedim.